Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Cinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanımdaki konuğum Macaristan'dan geldi. Bir dörtlüyle birlikte bir turne için buradalar. Çok kısa bir süre için buradalar. Hoş geldiniz. Mevsim Engin'le birlikteyiz.
1: Hoş buldum.
0: Nasıl gidiyor turne?
1: Turne şu an için gayet iyi. Sonlarına yaklaştık tabii.
0: İstanbul'dan başladınız.
1: İstanbul'dan başladık. 10 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde konserimiz vardı. Kapsamlı bir program çaldık. Tabii Saygun'un 4. kuarteti de programdaydı. Mozart ve Mendelssohn'un dörtlülerinden seslendirdik.
0: Dörtlünü zaten Saygun adını
1: evet,
0: taşıyor
1: Saygun
0: değil mi?
1: Saygun kuartet.
0: Siz kurdunuz sanıyorum.
1: Evet, şu şekilde oldu aslında. Ben bu Saygun kuartet, yani kuartetin kuruluşuyla ilgili hayallerim 2024'te başladı. Tabii doktora çalışmalarımda Ahmet Aynan Saygun'un viyolo konçertosu, tez konum. Tabii Saygun'un viyola ile ilgili bir konçertosu var. Viyola evet. Üzerine, viyola için bestelediği. Cello partitası da mevcut. Onu viyola da çalabiliyoruz. Olabildiğince viyolayla Saygun'un eserlerini seslendirme amacı taşıyorum. Aynı zamanda yaylı dörtlüleri çok önemli. Amacım daha çok Saygun'u tanıtmak. Avrupa'da ve Macaristan'da isminin duyulmasını sağlamak bu bestecimizin.
0: Evet.
1: Aynı zamanda tabii kuartetleri ile de ilgili bazı çalışmalarım var tezimde de. O notalardan da kullanıyorum. Hani kuartetin notalarından da kullanıyorum tezimde. Onun için ya bu şekilde başladı aslında evet. Bu 2024 yılında başladı. Tabii yavaş yavaş 2025 yılında önce portfolyo oluşturdum. Daha sonra tabii bütçe gerekli. Turne içinde çok fazla kişiyle konuştum. Konser ayarlamaları, lansman konseri.
0: Bütün bunları konuşacağız aslında. Şu anda dörtlüyle buradasınız. Ben biraz geçmişe, eğitim sürecinize dönmek istiyorum. Burada görüyorum 9 yaşında başlamışsınız kemana.
1: Evet.
0: Sonra Mersin'in Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi var ki burada çok değerli Reyhan Bezdüz'le ve Lili Çimburutse ile çalışmışsınız. Sonra devam edelim istiyorum. O yıllara döner misiniz?
1: Tabii şöyle. Çok küçükken başladım müziğe.
0: Kemanla.
1: Kemanla başladım. 9 yaşındaydım. Antalya'da ailem. Evet. Tabii ilk keman çalışmalarıma Zeynep Işık'la başladım açıkçası. O zamanlar Antalya'da.
0: Özel ders.
1: Evet, özel derslerle başladım. Daha sonra bir okula girmem için annem çok yardımcı oldu. Antalya Konservatuvarı'nı düşünmüştük ama tabii Nevit Kodallı'ya gidişim ailemin de biraz orada oluşuyla ilgiliydi. Yani akrabalarımız oradaydı ve Hakan Çuhadar aslında bizi yönlendirdi. O bizim bir tanıdığımız müzisyen arkadaşımız. Reyhan Bezdüz'e bizi yönlendirdi. O şekilde başladı yani benim Mersin'deki hikayem.
0: Ama yaz tatillerinde de hep bir takım değil mi dersler almışsınız.
1: Evet.
0: Cihat Aşkın'dan
1: evet,
0: söz
1: evet.
0: etmemiz gerekiyor. Sevil Ulucan'dan almışsınız. Sonra 2010 yılında liseden mezun oluyorsunuz.
1: Evet.
0: 19 Mayıs Üniversitesi Samsun'a mı gidiyorsunuz? Nasıl oldu o dönem?
1: Evet. Lisede Lili Çumurutse ile çalıştım. Aynı zamanda Reyhan Bezdüz'le. Reyhan öğretmenim bana Samsun'da çok iyi bir öğretmen olduğundan bahsetti. İldikomuk,
0: evet.
1: Evet, yani o şekilde oldu onun aracılığıyla. Samsun'a özellikle onun için gittim, onunla çalışmak için.
0: Sonra Hacettepe'ye geliyorsunuz.
1: Evet, 2 sene orada çalıştık İldiko ile. O da Hacettepe'ye göreve başladı. Onun için beni de oraya davet etti. Aslında birlikte gittik biz oraya.
0: Ankara yılları başladı.
1: Evet, Ankara yılları başladı.
0: O da gerçekten sizin öykünüz bir başarı öyküsü. En başta da söyledim. Yani gerçekten öyle. Burada bir Macar asıllı Alman keman hocasıyla tanışıyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: O nasıl oldu yani? Size Macaristan yolu görünüyor.
1: Biraz öyle oldu. Evet. Şimdi İldiko da aslında Macar asıllı.
0: Evet. Tabii ki onu da evet. Söylememiz lazım.
1: Hatta şu an hala kendisiyle görüşüyoruz.
0: Ne güzel.
1: Macaristan'da evi var Budapeşte de. Çok sık görüşüyoruz kendisiyle. Şöyle oldu. İldiko'yla ben Hacettepe'de 1 sene çalıştıktan sonra András Santóra Lucerne'de Senfoni Orkestrası'nın baş kemancısıydı. Görev icabıyla Hacettepe'ye geldi. Tabii şöyle bir şey düşündük. Hem İldiko'yla hem András'la devam edebileceğimi düşündük. Ben András'la devam ettim. Tabii zaman zaman İldiko'dan hep ders aldım. Zaten aynı üniversitede olduğumuz için hep bir arada olduk açıkçası.
0: Şimdi biraz da Macaristan'ın ilk yıllarından söz eder misiniz? Sonra çok ilerlemişsiniz, görüyorum onu. Doktor aşamasına gelmişsiniz ama başlangıçta biraz zor oldu mu?
1: Başlangıçta tabii ki zor oldu. 2016 yılında ben Budapeşte'ye gittim.
0: Hacettepe'den mezun
1: Evet,
0: olduktan sonra.
1: Hacettepe'den hemen mezun olduktan sonra Budapeşte'ye yerleştim. Tabii şöyle bir planımız vardı. Benim hocalarım yani Andraş ve İldiko'da bana çok destek oldular. Master eğitimi almam için.
0: Evet.
1: Almanya'yı da düşündüm. Birkaç ülkeyi. Tabii Budapeşte'ye gitmişliğim vardı o zamana kadar. Ben şehri çok beğendim. Macar kültürünü çok beğendim. Çok renkli, çok yoğun ve çok otantik bir kültürü var Macarların. Ayrıca Bartok da çok ilgimi çekti.
0: Evet, tabii.
1: Çok köklü bir kültür olduğu için ve de Liszt Akademisi de çok büyük bir kurum.
0: Evet.
1: Orada okumak istedim ben aslında. Oraya gitmek istedim. Ve Macaristan'ın çok ünlü de bir keman hocası vardır. Perini Ester.
0: Evet.
1: Bu Kelemen Barnabas, Barati Kristof. Çok büyük kemancılar, çok iyi müzisyenler onun sınıfından mezunlar. Beni onunla tanıştırdı Andraş.
0: Evet.
1: Daha mezun olmadan. 2015'in aralığında Budapeşte'ye gittik beraber. Ve ben Ester'den ders aldım. Beğendi ve dedi ki muhakkak sınava gel. Sınava geldim Ağustos ayında 2016 yılında ve kazandım.
0: Ne güzel. Ondan sonra devam etti. Şimdi biz de sizin eğitiminize devam edeceğiz ama bir müzik arası verelim istiyorum. Çünkü çok güzel kayıtlar getirmiş sevgili Mevsim. Önce sanıyorum o doktora ile ilgili bir konsermiş değil mi? İlk Robert Schumann'ın
1: Evet.
0: çalacağımız eser. 16 Ocak, yani çok
1: Aha.
0: yakın,
1: Evet,
0: çok
1: yakın bir
0: yakın.
1: tarih. O kayıt özel bir benim için yani o konser. Çünkü Jujan Nahomor benim çok iyi bir piyanistim ve dostum aynı zamanda. Yani şöyle bir şey oldu aslında konserde. Birkaç kişi hastalanmış ve beni aradılar. Daha fazla eser çalabilir misin diye. Biz de Jujanla'yla çok fazla konser yaptığımız için hemen
0: Repertuarınız
1: evet,
0: hazır herhalde.
1: repertuarımız hazır olduğu için Schumann'ı seçtik ve hemen seslendirdik ve çok güzel bir deneyimdi.
0: Evet, ben de ilk onu dinlemek istiyoruz diyorum ve Schumann'ın masal parçaları diyebilir
1: Masal
0: miyiz?
1: parça, evet, Mersem Bilder.
0: Evet, Opus 113, 1 ve 2. parçaları dinleyelim. Sonra sohbetimize devam edeceğiz.

0: Schumann'ın masal parçalarından, Opus 113 masal parçalarından 1 ve 2. bölümleri dinledik. Viola'yı bu haftaki konuğum Mevsim Engin çalıyordu. Piyanoda Suzanne Homor vardı. Budapeşte'de değil mi bir salonda? Liszt Akademisi'nin salonunda verdiğiniz bir konserdi. Şimdi Mevsim'le sohbetimize devam ediyoruz. Onun müzik eğitimine devam ediyoruz. Macaristan'daki eğitiminde kalmıştık. Master çalışmaları sonrası. Şu anda doktora değil mi? Doktora
1: evet,
0: devam ediyor. O aşamadasınız. Macaristan'dan söz ediyorduk. Macaristan'ı yani Budapeşte'yi seviyorsunuz sanıyorum.
1: Evet.
0: Gerçekten onu hissediyorum. Akademiyi de seviyorsunuz.
1: Evet.
0: Arkadaşlarınız
1: Evet.
0: ve siz başlangıçta söz ettiniz. Bir dörtlünüz var. Macar arkadaşlarınız. Hepsi sınıf arkadaşlarınız aynı zamanda.
1: Hayır, yani o
0: Farklı.
1: başka türlü gelişti.
0: Ya yani onlar da doktora aşamasındalar mı?
1: Şöyle, çelistimiz operanın sola çelisti.
0: Hı.
1: İkinci keman tabii doktorası yok onun. Master'ını bitirdikten sonra Concerto Budapeşte diye bir orkestra var. Orada çalmaya başladı. İyi bir kemancıdır. Birinci kemancımız da Marta Abraham. Bu proje için bizimle birlikte oldu. O da Liszt Akademisi'nde keman öğretmeni.
0: Harika. Peki burada uzmanlık dersleri de veriyorsunuz değil
1: Evet,
0: mi? Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sanıyorum orada da kalıyorsunuz.
1: Şu an orada kalıyoruz,
0: Evet,
1: evet.
0: evet. Bir konsere, onlar dörtlü değil sanıyorum konser ama.
1: Yok, o turnemizi
0: Türk-Macar
1: evet
0: dostluğu.
1: bitirdik.
0: Evet.
1: Şu an Barnabas Baranyai, Macar Operası'nın solo çelisti arkadaşımız ile birlikte. Evet, orada kalıyoruz yani Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin misafirhanesinde.
0: Evet, şimdi ben tekrar sizin ustalık sınıfları veriyorsunuz aslında ama siz de çok fazla ustalık sınıfına gitmişsiniz.
1: Evet,
0: Burada görüyorum
1: evet, evet.
0: adlarını. Bizim de çok yakından bildiğimiz Viola Gianluca Imai,
1: Oh.
0: Isabel Levenkuhlen yani onlar çok çok önemli. Siz hangi yıllarda nasıl dersler aldınız onlardan? Nasıl yollarınız kesişti? Bunlar gerçekten çok önemli isimler.
1: Evet.
0: Başkaları da var tabii de.
1: Evet, Nobuko Aimee ile akademide, bizim akademimizde, Liszt Akademisi'ne çok önemli isimler geliyor
0: Evet,
1: masterclass vermek
0: büyük
1: için.
0: şans
1: Evet,
0: gerçekten.
1: büyük bir şans. Ve Viola bölüm başkanımız Peter Bersoni, onun sayesinde oluyor bunlar, onun inisiyatifiyle. İnanılmaz hocalarla masterclass yapma şansımız oldu hep. Isabella ile de daha çok aslında masterclass yaptık, evet, ama biraz da yaşıt olduğumuz için biraz arkadaş gibiyizdir de
0: Ne
1: kendisiyle.
0: güzel,
1: Evet.
0: harika.
1: Onunla da Budapeşte de tanıştık. Ve o dönem masterclass veriyordu. Beni davet etti. Sen de gel çal dedi bana. Onunla çaldım. Hindemith çalmıştım.
0: Evet.
1: Solo yola.
0: Burada görüyorum sizin için önemli bir konser de Haziran 2023'te. Bu herhalde master mezuniyet
1: Evet.
0: konseriniz. Biraz anlatır mısınız? Liszt Akademisi'nin büyük salonunda verilmiş ve akademi orkestrasıyla sanıyorum
1: Evet,
0: birlikte. Bartok seslendirmişsiniz
1: evet.
0: Viola konçertosunu. Önemli bir konçerto. Neler söylersiniz ki bu konçertodan bölümler çalacağız şimdi?
1: Konser müthişti.
0: Evet.
1: Müthiş bir deneyim. Öncelikle öyle bir salonda çalmak müthiş bir deneyim.
0: Evet.
1: Hem tarihi açıdan hem de salonun akustiği açısından müthiş bir deneyim. Aynı zamanda prestij,
0: Evet.
1: güzel
0: Evet.
1: bir deneyim. Akademi orkestrası ile çaldım, evet. Ama tabii ki de yeterli sayıda değildi. Çünkü Bartok konçerto için büyük bir orkestra gerekiyor. Festival orkestrasından tanıdıklarım geldi. Özellikle üflemeler.
0: Takviye aldılar.
1: Takviye
0: Ha, ne
1: alındı, evet.
0: güzel. Harika.
1: Bir de Liszt Akademisi'nde şöyle güzel bir şey var. Herkes birbirinin diploma konserinde çalıyor.
0: Ha, ne
1: Evet.
0: güzel. Siz biliyorsunuz ki bu arkadaşınız da
1: Evet,
0: siz
1: evet,
0: de
1: evet.
0: onun diploma
1: Evet.
0: konserinde
1: Öyle bir
0: çalacaksınız.
1: yardımlaşma ve dayanışma var. Bu güzel bir
0: Evet.
1: şey. Bartok konçerto müthiş bir konçerto. Tabii biliyorsunuz tam olarak tamamlanmamıştı. Shirley Tibor tamamladı. Tabii bunun üzerinde çok fazla fikir ayrılıkları da var. Özellikle Macaristan'da nasıl yorumlandığına dair önemli fikirler var. Özellikle arşeler ve artikülasyon konusunda. Ben hocamdan iyi öğrendiğimi düşünüyorum. Çünkü Peter Bersoni Macar bestecilerin eserlerini seslendirme konusunda çok gönüllü ve istekli. Özellikle bu son geçtiğimiz dönemde Kurtak Haftası olmuştu. Orada çok önemli rol aldı. Çok önemli bir rolü vardı. Genellikle mesela Ligeti solo sonatı da çalışırken Macar bestecilerinin ben Peter'le çalışıyorum. Peter Çünkü Peter'in öğretmeni ve onun öğretmeni Lukács Pál'ın öğrencisiydi. Lukács Pál da 1930'larda Macaristan'ın en köklü viyolacılarındandı. Çok önemli bir isimdir Macaristan için bir viyolacı olarak. O dönemde tabii Macar operasında baş viyolistiydi. Ve Macar viyolacısı olarak da Avrupa'da ve dünyada, açıkçası Amerika'da da çok fazla da konserleri olmuştur. O ekolü çok önemsiyorum.
0: Evet. Şimdi eserin tümünü çalamayacağız maalesef. Programın süresi yetmez. Sanıyorum 2 ve 3. bölümleri çalabiliriz.
1: Tabii ki.
0: Bir müzik arası daha veriyoruz. Bartok'un Viyola Konçertosu'nun 2. ve 3. bölümlerini çalacağız. Bu yolayı Mevsim Engin çalıyor.

0: Bartok'un Viyola Konçertosu'nun ikinci ve üçüncü bölümlerini dinledik. Mevsimi Engin Viyola'yı çalıyordu. Liszt Akademisi orkestrasıyla birlikte sevgili Mevsim'le sohbetimize devam ediyoruz. Bartok'un bizim müzik yaşamımızda çok önemli bir yeri var. Adnan Saygun'la da çok birlikte ülkemizi dolaştıklarını, bizden ezgiler derlediklerini, ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu Türk-Macar dostluğunu da çok etkilemiş diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle, özellikle kültürel açıdan ve sanatsal açıdan. 1936'da Bartok buraya davet
0: Evet.
1: ediliyor ve birlikte bir 3 haftalık bir dostlukları oluşuyor Saygun'la birlikte. Osmaniye tarafında derlemeler yapıyorlar. Notaya
0: Notaya
1: alıyorlar. Tabii o dönemde kayıtla ilgili bazı problemler yaşanıyor ama bazı kayıtlar var, mevcut. Tabii bu Bartok'un otantik müziğe ve dünya müziğine duyduğu ilgiyle de ilgili. Ondan sonrası da daha ilginç aslında. Saygun ve Bartok arkadaş olarak kalıyorlar ve mektuplaşmaları var. Saygun'un Bartok'tan olan etkilenimleri ama aynı zamanda kendi öz kültürünü koruma çabaları. Ama zaten Macar ve Türk müziğinin birbiriyle olan benzerlikleri, bunlar çok ilginç tabii araştırmalar ve çok ilginç şeyler. Daha sonrasında da devam eden bir dostlukları ve iletişimleri de var.
0: Evet. Benim burada özgeçmişinize baktığımda bir de bir İtalyan besteciyi
1: Evet, evet,
0: görüyorum
1: evet.
0: burada. Giulio Cattaneo. Doğru
1: Evet.
0: söyledim mi bilmiyorum. Size bir eser yazmış ki bu sanıyorum yeni müzik
1: Evet.
0: türünde. Bu çalışmalarınız var mı? Artık devam ediyorsunuz galiba.
1: Evet.
0: Ona da devam ediyorsunuz yeni müziğe.
1: Evet. Şöyle tabii viyolacı da olduğum için özellikle modern müzikte günümüzde yaşayan müzik diyebilirim. Çok fazla besteci ilgili viyolayla. Özellikle viyola için eserler besteliyorlar. Benim tabii modern müzikle tanışmam da biraz şöyle oldu. Ben 2023 yılında Lukács Pál, yine bahsettiğim viyolacımız, yani Macaristan'daki 1930'larda yaşayan ünlü viyolacının ismine, ona ithafen bir viyola yarışması düzenlendi. Orada ben ikincilik ödülünü aldım ve aynı zamanda Peter Barşön de çok ilgilidir modern müzikle ve genç bestecileri dahil etmek ister çalışmalara ya da yarışmalara, festivallere. Her sene düzenleniyor bu yarışma ve her sene bir besteci yarışma için bir eser besteliyor. O dönemde Balogh Mate genç bir besteci ve çok başarılı bir bestecidir. Bizim üniversitede inanılmaz başka eserleri de var. Viyola için 3 bölümlük bir eser bestelemiş. O kadar güzel ve o kadar ilgi çekiciydi ki tabii onun da en iyi yorum ödülünü aldım. Oradan başladı ve şöyle açıklayabilirim kısaca eseri. Azınlıkların müzikleriyle çok ilgilenmiş. Onlardan etkilenerek bestelediği ve yoruma açık bir müzik olduğu için orada başladı yani benim modern müziğe olan ilgim. Daha sonra Giulio'yla tanıştık bir festivalde Milano'da. Çok aktif bir bestecidir. Ve dedi ki çalışalım birlikte. Sonra birkaç ay sonra aradım. Bir şey bestele yapalım. Hani çalalım. Çok güzel bir eser besteledi. Deneysel aynı zamanda. Çünkü viyolanın biliyorsunuz keman gibi değildir. Çok fazla renk vardır. Çok fazla başka sesler çıkartabilirsiniz. Solistik bir çalgı olmasa da başka renklere, değişik değişik renklere olabilen ve müzikte yorumlarken kullanabileceğimiz çok fazla materyal bulabiliriz. Yani İtalyanca ismi var ama Türkçe şöyle çevirebilirim. Uzaylıların müziği.
0: Öyle gibi
1: Öyle,
0: geçmiş, evet.
1: evet. Öyle bir eser besteledi
0: Evet.
1: ve bunu Budapeşte'de de ilk seslendirmesini yaptım. Daha sonra İsviçre'de bir modern müzik festivalinde.
0: Lugano'da.
1: Evet, Lugano'da.
0: Lugano'da, evet.
1: Orada.
0: Evet, şimdi biz yine sizin doktora konserinize dönelim istiyorum. Artık programımızda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Buradaki eser Nadia Boulanger de çok önemli bir besteci. Onun bir eseri Trois Pieces. Doğru mu söyledim?
1: Evet.
0: Evet, Trois Pieces. 3 bölüm, değil mi? Neler söylersiniz Nadia Boulanger hakkında özellikle?
1: Evet, Nadia Boulanger Paris'te çok o dönemde Fransa'da çok ünlü bir pedagog. İnanılmaz müzisyenlerin.
0: Bizim için çok önemli. Çok bestecimiz ondan
1: Evet,
0: dersler
1: evet.
0: almışlar.
1: Ahmet Adnan Saygun dahil.
0: Evet.
1: Danaer Baranbayım da öğrencisiydi. Eser çok güzel bir eser. Çok tam bir Fransız
0: Ekolü.
1: Evet, ekolü ve zarafetini ve sadeliğini taşıyor. Üç bölümlü ve kısa olmasına rağmen çok yoğun bir anlatımı var.
0: Evet. Siz de çok güzel yorumlamışsınız. Ben son olarak bu güzel parçayı çalalım istiyorum ve çok teşekkür ediyorum programıma
1: Ben
0: katıldığınız
1: teşekkür.
0: için. Biz ondan
1: Evet,
0: dersler almışlar.
1: Ahmet Adnan Saygun dahil.
0: Evet.
1: Danayer Baranbayım da öğrencisiydi. Eser çok güzel bir eser. Çok tam bir Fransız.
0: Ekolü.
1: Evet, ekolü ve zarafetini ve sadeliğini taşıyor. Üç bölümlü ve kısa olmasına rağmen çok yoğun bir anlatımı var.
0: Evet. Siz de çok güzel yorumlamışsınız. Ben son olarak bu

0: Engin çalıyor. Piyanoda yine Susanna Homor var. Sizin
1: Evet,
0: piyanistiniz
1: evet,
0: birlikte
1: evet.
0: seslendiriyorsunuz. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Bu yıl 54.sü düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nin onur ödülü, çağdaş müziğin önde gelen bestecilerinden Turgay Erdener'e takdim edilecek. Yapıtlarıyla geleneksel Türk müziği ögelerini büyük bir incelikle evrensele taşıyan bestecimiz Turgay Erdener, solo çalgı eserlerinden oda müziğine, orkestral yapıtlardan sahne müziğine kadar başarılı eserler üretmiştir. Üretkenliği ve öğretici kimliğiyle çağdaş müzik dünyasında kalıcı bir etki yaratan Turgay Erdener, halen Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Geleneksel ve çağdaş müziğin anlayışını farklı kompozisyon teknikleriyle ustaca harmanlayarak özgün bir müzik dili oluşturan Turgay Erdener'in çok yönlü yapıtlarından seçtiklerimiz Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te Ayın Bestecisi köşesinde.

54. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülünü yaşayan bir efsane kabul edilen Portekizli piyanist Maria João Pires'e sunuyor. Kendi kuşağının en yetenekli piyanistlerinden olan Maria João Pires, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen orkestraları ile verdiği konserlerinin yanı sıra 15 yıl boyunca Erato ve 20 yıl boyunca Deutsche Grammophon için kayıtlar yaptı. ...1970'lerden sonra sanatın yaşam, toplum ve eğitim üzerindeki etkisini yansıtmaya kendini adayan ünlü piyanist, 1999 yılında Portekiz'de Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş, 2012 yılında Belçika'da iki tamamlayıcı projeye daha imza atarak Hesperos ve Partitura korolarını yaşama geçirmiştir. ...2018 yılında 70 yıl süren uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sahnelere veda eden Maria João Pires, Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'nde profesyonel müzisyenler ve müzikseverler için disiplinler arası atölye çalışmaları sunmakta, Belgais Konser Salonu'nda konserler ve kayıtlar gerçekleştirmektedir. Müziğin ruhsal boyutunu, çoğu zaman gizli anlamını ve beklenmedik nüanslarını ortaya çıkaran virtüöz piyanist Maria João Pires, piyano edebiyatına yön veren eşsiz kayıtlarından seçtiklerimizle Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Baba Sinema'nın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusa'nın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Cinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.
1: Borusan Klasik.
2: Borusan Klasik. Borusan Klasik.
1: Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

0: Müzik Mutfağı'na ve Gurme Müzik Köşesi'ne yeniden hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, Rus besteci Scriabin büyük bir Chopin hayranıymış ve Chopin'den çok etkilenmiş. İlk piyano eserlerini ateşli bir hayranı olduğu Chopin tarzında besteleyen Scriabin hakkında birkaç şey söylemek ister misin bize?
1: Sadece Scriabin değil, daha birçok besteci piyano müziğinde halk ozanı Chopin'i örnek alır. Chopin'in kadar piyanoyu iyi tanıyan birine örnek almak
0: tabii
1: da çok doğal. Scriabin'in müziği çok renkli. Ben de çok geç keşfettim Scriabin'i. Vladimir Horowitz'in kayıtları sayesinde bayılıyorum da. Her ayrıntıda farklı bir renk yansıtıyor. Hatta piyano klavyesini renklerle açıklamayı bile denemiş. Farklı dönemlerde beslediği eserler bir araya geldiğinde Scriabin'in repertuarı müthiş bir çeşitlilik gösteriyor. Scriabin, Chopin'i genç yaşlarda örnek almış ama son dönemlerinde çok farklı bir noktaya ulaşmıştır. Sürprizlerle doludur eserleri Scriabin'in.

0: Peki pek kıymeti bilinmemiş bir besteci midir Scriabin?
1: Scriabin kuşkusuz Rusya toprakları üzerinde yetişmiş en farklı bestecidir. Ama hem ondan yana olanlar hem de rakipleri onu kıyasaya ki her besteci olan şey bu. Müziğe getirdiği yenilikler yüzünden kınanmıştır.
0: Evet,
1: eleştirilmiş. İlk dönem eserleri sulandırılmış Chopin diye söylenir.
0: Kolay değil mi bu şeyi atmak ona, karalamak?
1: Müziğe yeni bir içerik kazandırmak isteyen Scriabin'in geç dönem piyano eserleri ise felsefi yaklaşımı nedeniyle yine eleştiriye uğramıştır.
0: Evet, ne yapsa yaranamıyor.
1: Çaykovski birinci piyano
0: evet.
1: konçertosu.
0: Bu çalınmaz.
1: Evet.
0: Ama gene de kimse Scriabin'in Rusya'daki gücünü inkar edemiyor. Değil mi Burçin? Günümüzde Scriabin hak ettiği ilgiyi sen de dedin demin. Ben de keşfettiriyorum. Görmeye başlamış. Şu anda birçok piyanist onun eserlerini yorumluyor. Ünlü orkestralar onun senfonilerini çalıyor. Yaşamanın son döneminde yarattığı değişim ve atonal müziğe geçiş yaparak yaşadığı dönemde başlayan modern müzik akımına da yön veren çok önemli bir devrimci müzikçidir Scriabin.
1: Kesinlikle.

Piyanist besteci kimliğiyle ön plana çıkan Scriabin'in yazdığı eserlerin büyük çoğunluğu solo piyano için. Scriabin yaşamanın gençlik döneminde çok sayıda konser veren bir resiter piyanisti olmuş. Bu dönem yaptığı çalışmalar sırasında maalesef bir şanssızlık sonucu sağ elini sakatlamış ve bir süre için sağ elini kullanamaz hale gelmiş. Ama bu durum yıldırmamış Scriabin'i, müzik yazmaya devam etmiş ve yalnız sol elle çalınan bir prelüdü tamamlamış. Bu prelüt bu dönemde yaşadığı sorunun, onun ruhunda yarattığı derin üzüntünün dinleyiciye tam olarak hissettiren bir prelüt. İstersen şimdi bu prelüdü dinleyelim, sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.

0: İlginç değil mi bu Sol El Prelude? Ha? Çok güzel bir parça
1: zor,
0: gerçekten.
1: Zor da.
0: Zor değil mi? Çok
1: evet.
0: Zor. Burçin Skryab'in 43 yıllık ömrüne her biri ayrı bir değer taşıyan 74 adet eser sığdırmış. Solo piyano için 10 tane sonat bestelemiş. Bu sonatların içinde 3 numaralı fa diyez minör sonat günümüzde piyanistlerin sık sık repertuarına aldığı favori sonatlardan biri ve sonatın başlığı biliyorsun ruh halleri. Bu sanat hakkında biraz bir şeyler söyler misin bize?
1: Adından da anlaşılacağı gibi değişkenlik gösteren atmosferi ve geniş renk yelpazesi ile dinleyeni etkiliyor. Hastalıklı bir ruh hali ile başlayan sonat ruhsal gelgitlerle doluyor.
0: Zaten ismini koymuş ruh halleri değil mi? Sonatın üçüncü bölümü Andante dinleyene Chopin'in nocturnlerini anlatan, hatırlatan bir huzur veriyor yazıyor notlarda. Hiç doruk noktasının olmadığı ve sakinliğin bozulmadığı bu bölümü Scriabin'in 3 numaralı fa diyez minör sonatının Chopin'in nocturnlerini hatırlatan o huzurlu bölümü piyanist Vladimir Ashkenaz'dan dinleyelim. Sonra sohbetimize devam ederiz.

0: Şurası garip. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce müzik dünyasında Schönberg ve Stravinsky ile birlikte 5 devrimci besteci arasında sayılan Scriabin savaş sonrasında unutulmuş. Hatta biraz fazla unutulmuş. 1960'lara kadar kimse onun eserleriyle bile ilgilenmemiş. Bazı orkestra eserleri dışında yalnızca çalgısı piyano için besteler yapan Scriabin Opus 20 ilk ve tek piyano konçertosunu 1896-97 yıllarında yazmış. Bu eserin 19. yüzyıl sonu Alman romantizmin karmaşık özelliklerini kavrama yönelik bir çalışma olduğu söylenir. Ancak son derece kısa bir sürede yazılmış olmasına rağmen bestecinin erken döneminin en göz alıcı eserlerinden biridir piyano konçertosu. Neler söylemek istersin Scriabin'in piyano konçertosu hakkında?
1: Bir kere şöyle söyleyeyim.
0: Çaldın mı sen? Önce onu sorayım.
1: Ya o kadar çok istediğim eser var ki çalmak istedim. Ben bu eseri çalıştım. Fakat bu eserin notalarını bir türlü getiremedik. Türkiye için. Telifler oluyor, bilmem ne oluyor. Yani hakikaten çalınması gereken. Çünkü aslında çok parlak bir piyano konçertosu gibi gözükmüyor bu eser. Orkestranın da çok yoğun olduğu. Orkestranın da inanılmaz bir senfoni tadında bir eser. Kemanlar mesela ilk girişteki ya da piyanonun çok naif bir girişi var. O yani inanılmaz güzel bir konçerto.
0: Tabii ki.
1: Chopin'a olan hayranlığından dolayı işte bu temalar. İkinci bölüm birinciden farklı olarak Fa diyez majör tonunda dingin bir temayla açılıyor. Bölüm boyunca bu temanın 4 ayrı varyasyonu duyuluyor. Son bölüm birinci bölümün açılışındaki temada yer alan ana motifi kullanan bir rondodur.
0: Ya ne kadar çeşitli değil mi?
1: Evet. Bu bölümün hem melodik yapısının hem de orkestrasyonun özellikle Rus beşlerini anımsatan bir karaktere sahiptir.
0: Evet. Gerçekten demin dedin hem piyanistik özellikleri hem de sağlam yapısı açısından son derece de önemli bir piyano konçertosu değil mi? Dilersen şimdi bu eseri piyanist Vladimir Ashkenazi'den dinleyelim. Sanatçı Lori Mazel yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

0: Korsan Klasik.
1: Evet, Scriabin'in Fa diyez minör biricik piyano konçertosunu dinledikten sonra bence biraz daha Rus coğrafyasında kalalım. Burç'un besteciliğinin yanında virtüöz bir piyanist olan dostumuz Rahmaninov çok takıntılı bir insanmış. Verdiği konserlerde ortalığı kasıp kavururmuş. Konser bitince genellikle mutsuz tavırlar sergilermiş ve etrafında huzursuz edermiş. Şöyle dermiş: bu konseri mahvettim, bu konseri mahvettim diye kendi kendine dövünürmüş. Etrafındakiler de aman efendim olur mu öyle şey tabii. Fevkaladeydi konseri, nasıl mahvetmiş olabilirsiniz deyince, nasıl fevkalade olur, o noktayı kaçırdım dermiş. Sence Rahmaninov'un kaçırdığı o nokta neresi? Ben çok merak ettim. Her konserde mi kaçırır insan o noktayı? Yoksa Rahmaninov'un yaptığı gibi çalışından memnun olmama hali, yoksa böyle bir artistik davranış mı bu?
2: Artistik davranış olmadığını düşünüyorum. Bence işte o zirveyi, önceden belirlediği zirveyi kendine göre yakalamadığını
1: kaçırdı
2: düşünüyorum.
1: Evet. Kaçırdım.
2: Ki ben de öyleyimdir. Mesela çok çok iyi pasajlar gider. Fakat istediğim en güzel...
1: Gel de bana sor diyorsun
2: işte
1: değil mi?
2: İşte böyle olmadı mı benim kafam da takılır yani. Bütün konser çok normal bir şey ya. Yani bir de Rahmaninov'dan bahsediyoruz yani.
1: Tabii.
2: Dünyanın en iyi piyanisti evet. Bence bestecisi.
1: Bu kadar bırak kendisine, diyorsun, beğenmesin, dövünsün. Evet, ha? Etrafılarındaki
2: kendisini eleştirmesini bence doğru buluyorum.

0: Çaykovski'den sonra en duygusal müzikleri yazan Rahmaninov, eski Rus özlemiyle çağdaş fikirleri kaynaştırmış piyanist olarak da uluslararası üne kavuşmuştu. Hepsi de minör tonda 4 piyano konçertosu yazan Rahmaninov, piyano bestelerine önem vermesine karşın violonsel için de birkaç eser yazmıştır. Ve yaratıcılığının tam zirvesinde olduğu 1901 yılında Opus 19 violonsel sonatını bestelemiştir. Neler söylemek istersin bu eser hakkında?
1: Aslında Rahmaninov ikinci piyano konçertosu aynı zamanda violonsel sonatını yazıyor. İlk çalışında piyano partisini kendisi çalmış. Eser çok beğenilmiş.
0: Hayret bir şey.
1: Bütün müzikal düşüncesini piyanoya aktaran bir besteci Rahmaninov. Bu yüzden violonsel sonatında da piyanoya önemli görevler vermiş.
0: Evet, ön plana çıkıyor çok.
1: Ama kendine özgü romantizmini ortaya çıkaran pasajlarda da violonseli öne çıkarmış.
0: Gerçekten çok güzel bir denge var. O zaman dinleyelim bu sonatı.

Evet, 20. yüzyılın ilk yarısında çağının en büyük virtüozlarından biri olarak ün kazanan besteci Rahmaninov'un Viyolonsel Sonatı'nın olağanüstü tınıları kulaklarımızda dolaşırken biz de soluklanmak için açık büfe köşemize gidelim.

0: Evet, buradayız. Açık büfe köşemizdeyiz. Sevgili dinleyenler, müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe'nin bu sabahki müzik menüsünden seçimi yine sevgili program ortağım Burçin Büke yapacak. Burçin, ruhunu müzikle besleyen radyo dostlarını bugün hangi farklı lezzette buluşturuyorsun?
1: Cello Project, piyano, violoncel ikilisinden Piazzolla'nın Soledad adlı parçasının düzenlemesini sunmak istiyorum.
0: Yine güzel bir seçim ama önce sırada Açık büfe soruları var. En çok hangi hocanın sesi kulağındadır?
1: Bernhard Ebert, Almanya'dan.
0: Hangi besteci seni rüyalarında bile rahat bırakmıyor?
1: Rachmaninoff.
0: Burçin, yaşamın filme çekilseydi seni hangi aktörün oynamasını isterdin?
1: Cüneyt Arkın. Yok, şaka yapıyorum. Herhalde
0: Bruce Willis.
1: Yok, Robert De Niro falan isterdim.
0: Öyle yani. Mi? Açık büfe sorularıma içtenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Şimdi dilersen sevgili dinleyicilerimize yavaş yavaş veda edelim. Veda ederken de senin bizim için seçtiğin açık büfe tadımlıyla baş başa bırakalım dinleyicilerimizi. Sevgili dinleyenler, program ortağım Burçin Büke ile birlikte müzik mutfağımızın kapısını bugünlük yavaş yavaş kapatıyoruz. Borusan Klasik'te yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.
1: Hoşça kalın.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büküyle Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Berlin Classics etiketiyle yayınlanan Chef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası'nın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Camille Saint-Saëns'ın tüm konçertolarını genç solistlerle kaydetme projesinin 3. albümü olan bu kayıtta bestecinin Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosu, Opus 33 La Minör 1. Viyolonsel Konçertosu ve Hayvanlar Karnavalı başlıklı yapıtı seslendirilmiş. Hayvanlar Karnavalı'ndaki solo piyano partilerini iki genç Türk piyanist Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, bu albümden sizlere dinletmek istediğim ilk örnek Saint-Saëns'ın Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosu. Solist Çin'de dünyaya gelip ilk piyano eğitimini ülkesinde alan, sonrasında Amerika'da Juilliard Müzik Okulu'ndan mezun olup hızla kariyer basamaklarını tırmanmakta olan piyanist Yilan

Camille Saint-Saëns'ın Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosunu dinledik. Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanist Yılan Zhao seslendirdi. Aynı albümde yer alan bestecinin Opus 33 La Minör 1. Viyolonsel Konçertosunu seslendiren viyolonselci Hayoung Choi, 2022 yılında Kraliçe Elizabeth yarışması birinciliği sonrasında dünyanın önemli sahnelerinde aranan bir solist konumuna gelmiş. Sanatçının yorumundan şimdi Saint-Saëns'ın Opus 33 La Minör 1. Viyolonsel Konçertosu'nun son bölümünü dinliyoruz.

Camille Saint-Saëns'ın Opus 33 La Minör 1. Viyolonsel Konçertosu'nun son bölümünü viyolonselci Hayoung Choi seslendirdi. Kendisine şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Sevgili dinleyiciler, programımızda son olarak Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı'nı dinliyoruz. Yapıttaki iki solo piyano partisini adlarını giderek daha sık duymaya başladığımız genç piyanistlerimiz Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev çalıyor.

Camille Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı'nı dinledik. Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanistler Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası'nın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Borusa'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusa'nın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Cinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Ruhunun Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğunun Şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç.

0: Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik Özel.
1: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu, 8 Haziran Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora. İsveç, Estonya, Letonya, Norveç ve Amerika gibi ülkelerin zengin müzikal miraslarını bir araya getiren bir repertuarın seslendirileceği konser hakkında detaylı bilgi almak üzere koro sanatçısı Cem Değirmen telefon attığımızda. Cem Bey, Borusan Klasik'e hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler, zaman ayırdınız. Provadan kaçtınız.
2: Doğru, evet. Şu anda içeride bu eserlerin provası yapılıyor. Ben de size bir vakit ayırdım. Bizim için çok kıymetli bu davetiniz.
1: Çok teşekkürler, bizim için de.
2: Elimizden geldiğince paylaşalım.
1: Sağ olun, sağ olun. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Nerede eğitim aldınız? Devlet Çok Sesli Korosu'na ne zaman katıldınız?
2: Tabii ben Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Şan Opera bölümünde okudum. 2017 yılında mezun oldum. 2021 yılında da Devlet Çok Sesli Korosu'na katıldım. O günden beri, 2021 yılından beri 5. sanat sezonumu da geride bırakmak üzereyim.
1: Sesinizden anladığım kadarıyla bas mı söylüyorsunuz?
2: Evet, ikinci bas dediğimiz en kalın sesleri söyleyen gruptayım ben de koroda.
1: Harika, işi taşıyan, altyapı en sağlam olması gereken parttasınız.
2: Elden geldiğince tabii, evet, doğru. Armoninin en önemli yeri tabii, evet, evet. Binanın diyoruz buna.
1: Temel.
2: Temel iyi kurulursa gerisi de tabii ona göre inşa ediliyor.
1: Kesinlikle, doğru. Kesinlikle. Konserin basın duyurusunda koronun aynı gökyüzünün altında el ele vermenin duru gücünü deneyimlemek üzere dinleyicileri konsere davet ettiği yazıyor. Peki Aurora konserine gelecek olanları neler bekliyor? Seslendireceğiniz eserler hakkında biraz bilgi verir misiniz?
2: Tabii, elbette. Aurora konseri bizim yaptığımız özel bir tasarım konser. Aslında koronun mobilitesini, sahne üzerinde yer değişiklikleri yapabilmesini sağlaması üzerine biz yıllardır çeşitli farklı konseptlerde, farklı temalarda konserler tasarlıyoruz. Aurora'da bunların son yıllarda güçlenen seyirci tarafından da büyük ilgiyle takip edilmiş bir başka başlıkta olan konseri. Hı hı. Özellikle kuzey müziği odaklanıyor. İskandinav yani müziklere odaklanan bir konser. Tabii başlığında da belirttiğimiz gibi Aurora aslında kuzey ışıklarının o ihtişamını seyircilerle buluşturduğumuz bir yapı diyebilirim, bir yapıt. Bu konserde İngilizce, Norveççe, Estonca ve tabii ki bir Estonca eserin de Türkçe çevirisi olmak üzere 4 farklı dil seyircileri bekliyor. Koro eserleri, solo ve koro için bestelenmiş eserler, perküsyon eşliği, piyano eşliğiyle ve arp solosuyla şekilleniyor. Bunun yanında tabii bir de çok enteresan bir iki eserimiz var. S.M. Wiles'in Northern Lights ve Stars isimli iki eserinde 8 sesli bir armoni duyacak seyircilerimiz. Hı-hı. Bunun yanında da çok enteresan eserler bunlar. S.M. Wiles bardakların rezonansını kullanarak bir eşlik yapısı planlamış. Armonik hatta çok enteresan, çok aslında işte o gökyüzündeki Aurora'nın ışıltısını hissedeceğimiz iki eserimiz var. Hı hı. Konserde. Sanatçılarımızın bir bölümü, önemli bir bölümü parçalardaki eşliği, aslında bardak eşliğini de aynı zamanda eserleri seslendirirken kendi partisyonları hangi bardağın rezonansına ihtiyaç varsa o anda onun bardağını rezone ettirerek bir eşlik yapısı oluşturuyor. Bu da enteresan. Onun için tabii ki bu konser ışık tasarımıyla ve video tasarımıyla da öne çıkan bir konser. O katmanlarından da ayrıca bahsetmek tabii ki isterim.
1: Evet, lütfen. Gerçekten bu anlamda kulaklarımız kadar, anladığım kadarıyla gözlerimiz de Aurora'nın sihriyle doyacak. Böyle bir tasarım olması da çok etkileyici.
2: Dediğiniz gibi yani aslında kulaklar göze de hitap eden tarafını önemsiyoruz. En nihayetinde zaten sahne işlerinin tamamında göze hitap çok önemli. Bizim de yaptığımız bu tasarım konserde aslında Ankara'da yaptığımız üç konserde CSO'da Ankara ana sahnede yaptığımız etkinliklerde biz ışık tasarımını aktif bir şekilde kullandık. Cem Parıldar arkadaşımız ışığın uygulamasında yardımcı oldu ve çok kıymetli bir içerik ortaya çıkardık ışık katmanında. İstanbul'da da çok fazla tiyatroda, müzikalde ışık tasarımları yapan Ayşe Sedef Aytar grupla çalışıyoruz. Hem ışık uygulamasında hem de tasarımında kendisi ekibiyle beraber bizimle çalışıyor. Hatta o da bugün Ankara'da provamıza teşrif etti. Şimdi içeride notlarını alıyor. Aynı zamanda tabii yine İstanbul Atatürk Kültür Merkezi opera sahnesinin süper prodüksiyon gücü var. Tabii perdeler var, projeksiyonlar var. Dolayısıyla biz de bu anlamda bir katman yarattık ve video tasarımcısı ve uygulamada yine yer alacak Ataman Girişken isimli sanatçı arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. Bu video tasarımlarının da imajinasyonların imajlarını oluşturan illüstrasyon tarafında koro sanatçımız Elif Cambazoğlu'yla beraber çalıştık. Böyle
1: Harika.
2: çok katmanlı bir iş göreceğiz aslında. Sahnede biz
1: Çok güzel.
2: eserleri söylerken deneyimciler, seyirciler üst yazıyla bir yandan sözleri hem orijinal dilinde hem de Türkçe olarak takip ederken bir yandan da tabii özel ışık tasarımıyla ve projeye özel çizilmiş görsellerle projenin aslında hikayenin derinliğinde güzel bir deneyim yaşayacaklar bir saatliğine diye düşünüyoruz. Bu noktada bayağı özenli bir çalışma, ummalı bir çalışma sürdürüyoruz epeydir.
1: Harika. Gerçekten salondan içeri girip kendimizi size teslim edeceğimiz bir konser deneyimi anladığım kadarıyla.
2: Evet, umarız böyle bir güzel bir deneyim olur herkes için.
1: Çok
2: Tabii
1: güzel.
2: yenilikçi çalışmalar bunlar. Yani koro müziği alanında klasik bir konserdense tasarımlı koro konserleri biraz daha farklı bir alanda, daha prodüksiyonel ve rejisel katmanları da içine alıyor. O anlamda biraz da ilham verici, ufuk açıcı
1: Kesinlikle.
2: olabilir diye düşünüyoruz. Bizler de tabii ki bu sadece biz yapmıyoruz. Yani pek çok amatör koronun da bu alanda çok kıymetli çalışmaları var. İşte dansı kattıkları, yine beden dilini kullandıkları, ışığı kullandıkları, kostümü kullandıkları. Aslında bu opera ve bale festivalinde yer almasının da bir noktada önemli sebeplerinden biri, koro müziğinin de artık standart koro algısının dışında daha bir prodüksiyonel konser yapısına doğru da evrilmesi yıllar içinde. Dünyada da bunun çok önemli örnekleri var. Gerek işte Estonya Filarmonik Oda Korosu, gerek Norveç Solistler Korosu gibi pek çok koro da aslında tasarımlı konser dediğimiz konserler yapıyor. Yani konser tasarımcılarıyla birlikte işte bugün bahsettiğim isimlerin olduğu ekipler oralarda da kuruluyor. Şefin direktörlüğünde, bizim de Burak Onur Erdem şefimizin direktörlüğünde bu ekipleri topluyoruz ve hep birlikte çalışıyoruz. Aslında bu o anlamda da bu festival açısından bence yine kıymetli bir yerde duruyor.
1: Çok.
2: Bu konuda tabii İstanbul Devlet Opera Balesi'ne de çok teşekkür ediyoruz yani bu incelikleri için. İstanbul seyircisiyle buluşturmak için de çok heyecanlıyız. Aynı zamanda dediğim gibi Ankara'da 3 konser yaptık. Tamamen dolu geçen seyircinin yoğun ilgi gösterdiği konserlerde. İstanbul'a da büyük bir heyecanla gidiyoruz. Kendi Ankara kabuğumuzu bu anlamda Aurora neslinde kırmış olacağız. Bu sefer İstanbul seyircisine genelde senfonik eserlerle sahne alırken o şekilde karşılarına çıkarken bu sefer de koronun merkezde olduğu bir tasarım konserle merhaba diyeceğiz. Bizim için büyük bir heyecan tabii ki bu.
1: Harika. Biz de heyecanla bekliyoruz. Zaten Devlet Çok Sesli Korosu'nun bu vizyoner ve yenilikçi üslubunu, konserlerini heyecanla takip ediyoruz. Peki bu konserin yapısı anlattığınız gibi her anlamda çok güçlü. Tek tek eserlerin anlatısı çok güçlü. Sizin de ifade ettiğiniz şekilde konserin tasarımı da çok güçlü. Bir şarkıcı olarak sahne üzerinde böyle bir prodüksiyonun içinde yer almak, biraz hani makrodan mikroya inelim. Sizin özelinizde nasıl bir etki yaratıyor, nasıl hissediyorsunuz?
2: Tabii bireysel bir yorum olacak.
1: Lütfen.
2: Benim için özellikle böyle 8 sesli yapılar, yer yer 16 sese çıkan büyük polifoniler içerisinde yer almak bulutların üzerinde bir his. Özellikle bu eserleri seslendirirken, bu konserin tasarımındaki eserleri seslendirirken kendimi o bütünün parçası olarak hissetmekte büyük bir hafiflik de hissediyorum.
1: Ne güzel.
2: Dediğim gibi bu büyük büyük armonik yapıların içinde katmanlarda yer almak ve tabii ki dinamik aralığı da çok geniş eserler. Yani işte piyanissimo'dan fortissimo'ya çok geniş bir skalada aslında dinamik gücümüzü de kullandığımız, korun müzikalitesini de ortaya koyduğu bir yapı var. O yüzden sanatçı tarafında bazen sınırları zorlayan, gerek işte entonasyon anlamında, gerek ritim anlamında yapıtlar var içerisinde. O anlamda bence herkes için de tabii bunun çok oldukça keyifli ve verimli olduğunu düşünüyorum. Kendi açımdan dediğim gibi bulutların üzerinde bir his olarak tanımlayabilirim. Tam da böyle belki Aurora'ya yakışan bir tabir de olmuş olabilir. Yani şu an aklıma geldi ama.
1: Çok güzel.
2: Hani içeride bir de tabii işte dediğim gibi bardaklarla şarkı söylüyoruz. Yani bardak rezonansıyla şarkı söyleme deneyimi apayrı bir deneyim.
1: Çok çılgın.
2: Bunun yanı sıra tabii perküsyon eşlikleri var. Yani perküsyon eşlikleri dediğimde de tabii ki mesela Cloudburst, Eric Whitaker'ın Cloudburst eserinden bahsetmeden geçemeyeceğim.
1: Lütfen.
2: Yağmur sesleri yaptığımız işte bir şimşek efektinin yine insan sesiyle, eliyle yapıldığı, kendi içerisinde çok özel armonik yapıların kullanıldığı ve perküsyonların da bir katmanda sürekli aslında bu Aurora derken biz bir yandan da kadim bir bilgelikten de bahsediyoruz. O kadim tarafı, arp eseri de buna bir örnek. O insanın aslında ilkel kodlarını, geleneksel kodlarını öne alan bir tarafı var. O yüzden ayinsel bir drama tarafı da var konserin. O anlamda da her ne kadar çok romantik bir akış gibi duyulsa da Aurora, bir öte yandan da çok büyük bir aslında ayinsel, perküsif yapıtlar da içeriyor. Bunun da içinde olmak, aslında renkli bir yapının içinde olmak da insana iyi geliyor. Yani büyük bir yelpaze var. Palet çok geniş. Hani çok soft, çok yumuşak bir müzik de var. Ama aynı zamanda konserin tabii akışında verilen mesajlar gittikçe böyle daha dilin biraz daha sertleşmesi, yapının daha ritmik, daha köşeli bir hal alması insanı aslında konserin içinde baştan sona bir rejinin içerisinde bir tiyatral bir performansa da sürüklüyor. O yüzden böyle salt bir müzik performansı yapmaktan daha öteye bir tiyatral bir performansa doğru da gitmesi kendi açımdan oldukça etkileyici. Çünkü ben de disiplinler arası çalışmaları çok severim. Hani hatta bu anlamda bir sanat topluluğu da kurmuş birisi olarak, yeni bir sanat formu arayışında bir sanatçı olarak benim için çok besleyici ve ilham verici olduğunu da söyleyebilirim.
1: Harika. Madem sözü açıldı, lütfen o yapıdan da söz edin.
2: Elbette, memnuniyetle. Mod Art Collective adında kolektif ve katılımcı sanat üretimi yapılması amacıyla ben yeni bir sanat formu inşa etmek üzere bir topluluk kurdum. Bugün yaklaşık 200-250 kişilik bir ağımız var. İçinde sanatçıların, sanatseverlerin olduğu, farklı meslek gruplarından insanların olduğu. Aslında çok hani güzel sorular da alıyoruz son zamanlarda. Mesela operayla farkı nedir bu disiplinler arası sanatın diye soranlar oluyor. Ben hemen bu anlamda genel üretim tarzımızı açıklayayım. Biz
1: Lütfen.
2: Bir tema etrafında sohbet etmek üzere buluşuyoruz. Bir tema, örnek veriyorum, işte hafıza veya sınır, işte gölge olabilir. Bu tematik sohbetlerde sanatçılar ve sanatseverler bir arada bir süreliğine sohbet ediyorlar. Yaklaşık işte 10 buluşma, 15 buluşma, 20 buluşma. Bir yandan da bu tematik sohbetlerin içerisindeki konuların ilhamıyla sanatçılar üretimlerini gerçekleştiriyor. Bunlar her disiplinde olabilir. Yani bir performatif sanat da olabilir, bir enstalasyon da olabilir, bir resim olabilir, bir heykel olabilir. Yani görsel, işitsel ve performatif tüm sanatları içine alan bir üretim biçimi olarak aslında önerdiğimiz bir form bu. Mod adını verdiğim bir form. Ve bunları en sonunda bağlam kurarak bu eserleri bir kurgu, bir reji içerisinde performe etmeyi amaçlıyoruz. İlk performansımızı da hafıza temasında ürettiğimiz bu bir kara kutu mu modunu Ekim ayında yapmayı planlıyoruz. Şu an eserlerimizin büyük bölümü hazır, bağlam kuruldu, tematik sohbetler çok ciddi bir arşiv ve dokümantasyonla tutuldu ve yavaş yavaş artık kendini gerçekleştirecek, kabuğunu kıracak noktalara doğru gitmesine umut ediyoruz. Benim de bir taraftan da öyle bir dünyam da var diyebilirim.
1: Çok güzel.
2: Büyük bir heyecanla sürdürdüğüm bir taraf.
1: Tebrik ederim. Gerçekten heyecan verici. Lütfen bizi haberdar edin.
2: Ne mutlu.
1: Performanstan duyuralım radyomuzda. İlgi duyanlar katılsınlar, parçası olsunlar dilerlerse.
2: Peki. Ne mutlu, ne kadar incesiniz. Çok sağ olun.
1: Ne demek sanat dediğimiz sınırları esnetmek, farklı şekilde düşünmek. Konserin repertuarını seslendirirken kişisel olarak hissettiklerinizden söz ederken şöyle düşündüm. İnsanın en ilkel kodlarından en rafine kodlarına uzanan bir yolculuk canlandı gözümde. Dolayısıyla
2: ne güzel, ne güzel bir tabir.
1: Sizin de bu girişiminiz Mod, Mod Art bu anlamda eminim ilham veren, kafalardaki sınırları esneten, yaratıcılığı körükleyen bir çalışma olacaktır. Şimdi
2: ne mutlu, ne güzel özetlediniz.
1: Bu konserde size piyanoda devamlı eşlikçiniz olan piyanist Gülce Sevgen eşlik edecek. Arp'ta İlayda Sezen, perküsyonda Miraç Biçer ve Mehmet Çınar Yılmaz. Doğru değil mi?
2: Evet, çok doğru. Çok tamam. Kıymetli sanatçılarla yine bir aradayız.
1: Harika.
2: Çok doğru.
1: 8 Haziran Pazartesi günü Devlet Çok Sesli Korosu'nun İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 8'de başlayacak olan konserini izlemek isteyenler nereden bilet alsınlar?
2: İstanbul Devlet Opera Balesi'nin festivalinin duyurulduğu biletini al sitesinde bizim konserimizi de bulabilirler.
1: Tamam.
2: Biletini al üzerinden biletlere erişebilirler.
1: Biz de sizin davetliniz olarak bir dinleyicimize bir davetiye vereceğiz. Onu da bir yarışma yapacağız hem duyurularımızla birlikte. Onu da bu vesileyle duyurmuş olayım dinleyicilerimize.
2: Çok kıymetli. Tüm İstanbulluları bekleriz.
1: Umuyorum harika bir konser, dolu dolu bir konser olacak. Hem sahne üstündekiler hem de seyirci koltuklarında oturanlar için. Eklemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mı kapatmadan önce?
2: Çok teşekkür ederim. Herkese koroyla, çok seslilikle, birbirini dinlemeyle, koro kültürüyle, gerek sohbet ederken, gerek şarkı söylerken, gerek müzik yaparken, koro dinamikleriyle, çok seslilik dinamikleriyle bir yaşam, bir düşünce biçimi dilerim.
1: Çok güzel. Devlet Çok Sesli Korosu sanatçılarından Cem Değirmen telefon hattımızdaydı. Aurora konseriyle ilgili verdiği bilgiler için kendisine çok teşekkür ederim. Harika bir konser diliyorum Cem size.
2: Çok teşekkürler davetiniz ve bu güzel yayınınız için. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Borusan ailesine sevgiler, selamlar.
1: Çok teşekkürler.
0: Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik.

0: Konser Rehberi.
1: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu, 8 Haziran Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora.
2: Davetiye kimin?
1: Bu konseri Borusan Klasik ve Devlet Çok Sesli Korosu'nun davetlisi olarak dinlemek isteyen bir dinleyicimize iki kişilik davetiye armağan edeceğiz. İşte sorumuz. Konserin başlığı olan Aurora ne anlama gelmektedir? Soruyu tekrar ediyorum. Konserin başlığı olan Aurora ne anlama gelmektedir? Cevaplarınızı iletişim bilgilerinizle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine bekliyoruz. Doğru cevabı gönderen dinleyicilerimiz arasından kurayla belirleyeceğimiz bir şanslı dinleyicimiz, Devlet Çok Sesli Korosu'nun 8 Haziran Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde vereceği konsere iki kişilik davetiye kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

Gürer Aykal Eskişehir'in Çifteler Köyü'nde dünyaya gelmiş, Fırat Nehri'nde yüzmeyi öğrenmiş, Diyarbakır'ın Süryani Kilisesi'ndeki orgu çalmış, Sülüklü Sokak'ta futbol takımı kurmuş, babası, müzik öğretmeni Tevfik Hoca sayesinde doğal bir müzik ortamında yetişmiş. Bir gün devletin müfettişleri Anadolu'da tarama yaparlarken onun absolut kulağını öğrenmişler. Ankara Devlet Konservatuvarı'na getirildiğinde 11-12 yaşlarındaymış ve 26 yaşına dek bu kurumun öğrencisi olmuş. Okuldaki ilk günlerinde küçük çalgı toplulukları kurup kendine göre besteler yazıp onları yönetmesi hocalarının dikkatini çekmiş. Ahmet Adnan Saygun yaşamı boyunca onun hamisi, Profesör Lessing ise rol modeli olmuş. Londra'da Royal Academy ve Guildhall Music School'dan sonra Roma'da Santa Cecilia'nın diplomalarını almış. Yaşamının her döneminde içerik ya da yorum açısından yoz bulduğu müzikle savaşmış. Böylece kimi orkestracının protestosuna uğrarken kimi orkestracıya da yeni ufuklar açmış. Dünyanın değişik köşelerinde sayısız Türk yapıtı çaldırıp pek çok yabancı sanatçıya da Türk bestecilerini tanıtmış. 1991'den beri Sevda Cenap Ant Vakfı'nın danışma kurulu başkanı olan Gürer Aykal, bu kitapta yaşam öyküsünü kendi ağzından anlatıyor. Onunla orkestra şefliği üstüne yaptığımız bir söyleşi nice genç müzikçiye ışık tutacaktır. Ben ilk kez bir orkestra şefinin portresini yazdım. Tutkulu ve başarılı bir cumhuriyet çocuğunun dünyasını sizinle paylaşmanın kıvancını yaşıyorum. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadser'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde Müzik Tarihi, Estetik, Radyo ve Televizyonda Müzik Programcılığı ve Doktora Programında Zaman İçinde Müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir. 1989'dan bu yana kaleme aldığı farklı yayın evleri tarafından yayınlanan 25 kitabının sonuncusu olan İki Alem Arasında Ali Darmar'ı Temmuz ayında Ayın Müzik Kitabı köşesinde tanıtacağız.

Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Konser Rehberi.
1: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu, 8 Haziran Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora.
2: Davetiye kimin?
1: Bu konseri Borusan Klasik ve Devlet Çok Sesli Korosu'nun davetlisi olarak dinlemek isteyen bir dinleyicimize iki kişilik davetiye armağan edeceğiz. İşte sorumuz. Konserin başlığı olan Aurora ne anlama gelmektedir? Soruyu tekrar ediyorum. Konserin başlığı olan Aurora ne anlama gelmektedir? Cevaplarınızı iletişim bilgilerinizle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine bekliyoruz. Doğru cevabı gönderen dinleyicilerimiz arasından kurayla belirleyeceğimiz bir şanslı dinleyicimiz, Devlet Çok Sesli Korosu'nun 8 Haziran Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde vereceği konsere iki kişilik davetiye kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

Avrupa sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusa'nın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Borusan Klasik. Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik Özel.
1: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu, 8 Haziran Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora. İsveç, Estonya, Letonya, Norveç ve Amerika gibi ülkelerin zengin müzikal miraslarını bir araya getiren bir repertuarın seslendirileceği konser hakkında detaylı bilgi almak üzere koro sanatçısı Cem Değirmen telefon attığımızda. Cem Bey, Borusan Klasik'e hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler, zaman ayırdınız. Provadan kaçtınız.
2: Doğru, evet. Şu anda içeride bu eserlerin provası yapılıyor. Ben de size bir vakit ayırdım. Bizim için çok kıymetli bu davetiniz.
1: Çok teşekkürler, bizim için de.
2: Elimizden geldiğince paylaşalım.
1: Sağ olun, sağ olun. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Nerede eğitim aldınız? Devlet Çok Sesli Korosu'na ne zaman katıldınız?
2: Tabii ben Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Şan Opera bölümünde okudum. 2017 yılında mezun oldum. 2021 yılında da Devlet Çok Sesli Korosu'na katıldım. O günden beri, 2021 yılından beri 5. sanat sezonumu da geride bırakmak üzereyim.
1: Sesinizden anladığım kadarıyla bas mı söylüyorsunuz?
2: Evet, ikinci bas dediğimiz en kalın sesleri söyleyen gruptayım ben de koroda.
1: Harika, işi taşıyan, altyapı en sağlam olması gereken parttasınız.
2: Elden geldiğince tabii, evet doğru. Armoninin en önemli yeri tabii, evet. Binanın diyoruz buna.
1: Temel.
2: Temel iyi kurulursa gerisi de tabii ona göre inşa ediliyor.
1: Kesinlikle, doğru. Kesinlikle. Konserin basın duyurusunda koronun aynı gökyüzünün altında el ele vermenin duru gücünü deneyimlemek üzere dinleyicileri konsere davet ettiği yazıyor. Peki Aurora konserine gelecek olanları neler bekliyor? Seslendireceğiniz eserler hakkında biraz bilgi verir misiniz?
2: Tabii elbette. Aurora konseri bizim yaptığımız özel bir tasarım konser. Aslında koronun mobilitesini, sahne üzerinde yer değişiklikleri yapabilmesini sağlaması üzerine biz yıllardır çeşitli farklı konseptlerde, farklı temalarda konserler tasarlıyoruz. Aurora'da bunların son yıllarda güçlenen seyirci tarafından da büyük ilgiyle takip edilmiş bir başka başlıkta olan konseri. Hı hı. Özellikle kuzey müziği odaklanıyor. İskandinav kökenli müziklere odaklanan bir konser. Tabii başlığında da belirttiğimiz gibi Aurora aslında kuzey ışıklarının o ihtişamını seyircilerle buluşturduğumuz bir yapı diyebilirim, bir yapıt. Bu konserde İngilizce, Norveççe, Estonca ve tabii ki bir Estonca eserin de Türkçe çevirisi olmak üzere 4 farklı dil seyircileri bekliyor. Koro eserleri, solo ve koro için bestelenmiş eserler, perküsyon eşliği, piyano eşliğiyle ve arp solosuyla şekilleniyor. Bunun yanında tabii bir de çok enteresan bir iki eserimiz var. Essenwald's'in Northern Lights ve Stars isimli iki eserinde 8 sesli bir armoni duyacak seyircilerimiz. Hı-hı. Bunun yanında da çok enteresan eserler bunlar. Essenwald's bardakların rezonansını kullanarak bir eşlik yapısı planlamış. Armonik hatta çok enteresan, çok aslında işte o gökyüzündeki Aurora'nın ışıltısını hissedeceğimiz iki eserimiz var konserde. Sanatçılarımızın bir bölümü, önemli bir bölümü parçalardaki eşliği, aslında bardak eşliğini de aynı zamanda eserleri seslendirirken kendi partisyonları hangi bardağın rezonansına ihtiyaç varsa o anda onun bardağını rezone ettirerek bir eşlik yapısı oluşturuyor. Bu da enteresan. Onun dışında tabii ki bu konser ışık tasarımıyla ve video tasarımıyla da öne çıkan bir konser. O katmanlarından da ayrıca bahsetmek tabii ki isterim.
1: Evet, lütfen. Gerçekten bu anlamda kulaklarımız kadar, anladığım kadarıyla gözlerimiz de Aurora'nın sihriyle doyacak. Böyle bir tasarım olması da çok etkileyici.
2: Dediğiniz gibi yani aslında kulaklar göze de hitap eden tarafını önemsiyoruz. En nihayetinde zaten sahne işlerinin tamamında göze hitap çok önemli. Bizim de yaptığımız bu tasarım konserde, aslında Ankara'da yaptığımız üç konserde, CSO'da Ankara ana sahnede yaptığımız etkinliklerde biz ışık tasarımını aktif bir şekilde kullandık. Cem Parıldar arkadaşımız ışığın uygulamasında yardımcı oldu ve çok kıymetli bir içerik ortaya çıkardık ışık katmanında. İstanbul'da da çok fazla tiyatroda, müzikalde ışık tasarımları yapan Ayşe Sedef Aytar burada çalışıyoruz. Hem ışık uygulamasında hem de tasarımında kendisi ekibiyle beraber bizimle çalışıyor. Hatta o da bugün Ankara'da provamıza teşrif etti. Şimdi içeride notlarını alıyor. Aynı zamanda tabii yine İstanbul Atatürk Kültür Merkezi opera sahnesinin süper prodüksiyon gücü var. Tabii evet. Perdeler var, projeksiyonlar var. Dolayısıyla biz de bu anlamda bir katman yarattık ve video tasarımcısı ve uygulamada yine yer alacak Ataman Girişken isimli sanatçı arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. Bu video tasarımlarının da imajinasyonların, imajlarını oluşturan illüstrasyon tarafında koro sanatçımız Elif Cambazoğlu'yla beraber çalıştık. Böyle çok katmanlı bir iş göreceğiz aslında. Sahnede çok biz güzel eserleri söylerken deneyimciler, seyirciler üst yazıyla bir yandan sözleri hem orijinal dilinde hem de Türkçe olarak takip ederken, bir yandan da tabii özel ışık tasarımıyla ve projeye özel çizilmiş görsellerle projenin aslında hikayenin derinliğinde güzel bir deneyim yaşayacaklar bir saatliğine diye düşünüyoruz. Bu noktada bayağı özenli bir çalışma, ummalı bir çalışma sürdürüyoruz epeydir.
1: Harika, gerçekten salondan içeri girip kendimizi size teslim edeceğimiz bir konser deneyimi anladığım kadarıyla.
2: Evet, umarız böyle bir güzel bir deneyim olur herkes için. Çok tabii güzel. Yenilikçi çalışmalar bunlar. Yani koro müziği alanında klasik bir konserdense tasarımlı koro konserleri biraz daha farklı bir alanda, daha prodüksiyonel ve rejisel katmanları da içine alıyor. O anlamda biraz da ilham verici, ufuk açıcı kesinlikle olabilir diye düşünüyoruz. Bizler de tabii ki bu sadece biz yapmıyoruz. Yani pek çok amatör koronun da bu alanda çok kıymetli çalışmaları var. İşte dansı kattıkları, yine beden dilini kullandıkları, ışığı kullandıkları, kostümü kullandıkları. Aslında bu opera ve bale festivalinde yer almasının da bir noktada önemli sebeplerinden biri, koro müziğinin de artık standart koro algısının dışında daha bir prodüksiyonel konser yapısına doğru da evrilmesi yıllar içinde. Dünyada da bunun çok önemli örnekleri var. Gerek işte Estonya Filharmonik Oda Korosu, gerek Norveç Solistler Korosu gibi pek çok koro da aslında tasarımlı konser dediğimiz konserler yapıyor. Yani konser tasarımcılarıyla birlikte işte bugün bahsettiğim isimlerin olduğu ekipler oralarda da kuruluyor. Şefin direktörlüğünde, bizim de Burak Onur Erdem şefimizin direktörlüğünde bu ekipleri topluyoruz ve hep birlikte çalışıyoruz. Aslında bu o anlamda da bu festival açısından bence yine kıymetli bir yerde duruyor.
1: Çok.
2: Bu konuda tabii İstanbul Devlet Opera Balesi'ne de çok teşekkür ediyoruz yani bu incelikleri için. İstanbul seyircisiyle buluşturmak için de çok heyecanlıyız. Aynı zamanda dediğim gibi Ankara'da 3 konser yaptık. Tamamen dolu geçen, seyircinin yoğun ilgi gösterdiği konserlerde. İstanbul'a da büyük bir heyecanla gidiyoruz. Kendi Ankara kabuğumuzu bu anlamda Aurora neslinde kırmış olacağız. Bu sefer İstanbul seyircisine genelde senfonik eserlerle sahne alırken, o şekilde karşılarına çıkarken, bu sefer de koronun merkezde olduğu bir tasarım konserle merhaba diyeceğiz. Bizim için büyük bir heyecan tabii ki bu.
1: Harika. Biz de heyecanla bekliyoruz. Zaten Devlet Çok Sesli Korosu'nun bu vizyoner ve yenilikçi üslubunu, konserlerini heyecanla takip ediyoruz. Peki bu konserin yapısı anlattığınız gibi her anlamda çok güçlü. Tek tek eserlerin anlatısı çok güçlü. Sizin de ifade ettiğiniz şekilde konserin tasarımı da çok güçlü. Bir şarkıcı olarak sahne üzerinde böyle bir prodüksiyonun içinde yer almak, biraz hani makrodan mikroya inelim. Sizin özelinizde nasıl bir etki yaratıyor, nasıl hissediyorsunuz?
2: Tabii bireysel bir yorum olacak.
1: Lütfen.
2: Benim için özellikle böyle 8 sesli yapılar, yer yer 16 sese çıkan büyük polifoniler içerisinde yer almak bulutların üzerinde bir his. Özellikle bu eserleri seslendirirken, bu konserin tasarımındaki eserleri seslendirirken kendimi o bütünün parçası olarak hissetmekte büyük bir hafiflik de hissediyorum.
1: Ne güzel.
2: Dediğim gibi bu büyük büyük armonik yapıların içinde katmanlarda yer almak ve tabii ki dinamik aralığı da çok geniş eserler. Yani işte piyanissimo'dan fortissimo'ya çok geniş bir skalada aslında dinamik gücümüzü de kullandığımız, korun müzikalitesini de ortaya koyduğu bir yapı var. O yüzden sanatçı tarafında bazen sınırları zorlayan, gerek işte entonasyon anlamında, gerek ritim anlamında yapıtlar var içerisinde. O anlamda bence herkes için de tabii bunun çok oldukça keyifli ve verimli olduğunu düşünüyorum. Kendi açımdan dediğim gibi bulutların üzerinde bir his olarak tanımlayabilirim. Tam da böyle belki Aurora'ya yakışan bir tabir de olmuş olabilir. Yani şu an aklıma geldi ama.
1: Çok güzel.
2: Hani içeride bir de tabii işte dediğim gibi bardaklarla şarkı söylüyoruz. Yani bardak rezonansıyla şarkı söyleme deneyimi apayrı bir deneyim.
1: Çok çılgın.
2: Bunun yanı sıra tabii perküsyon eşlikleri var. Yani perküsyon eşlikleri dediğimde de tabii ki mesela Cloudburst, Eric Whitaker'ın Cloudburst eserinden bahsetmeden geçemeyeceğim.
1: Lütfen.
2: Yağmur sesleri yaptığımız işte bir şimşek efektinin yine insan sesiyle, eliyle yapıldığı, kendi içerisinde çok özel armonik yapıların kullanıldığı ve perküsyonların da bir katmanda sürekli aslında bu Aurora derken biz bir yandan da kadim bir bilgelikten de bahsediyoruz. O kadim tarafı, arp eseri de buna bir örnek. O insanın aslında ilkel kodlarını, geleneksel kodlarını öne alan bir tarafı var. O yüzden ayinsel bir drama tarafı da var konserin. O anlamda da her ne kadar çok romantik bir akış gibi duyulsa da Aurora, bir öte yandan da çok büyük bir aslında ayinsel, perküsif yapıtlar da içeriyor. Bunun da içinde olmak, aslında renkli bir yapının içinde olmak da insana iyi geliyor. Yani büyük bir yelpaze var. Palet çok geniş. Hani çok soft, çok yumuşak bir müzik de var. Ama aynı zamanda konserin tabii akışında verilen mesajlar gittikçe böyle daha dilin biraz daha sertleşmesi, yapının daha ritmik, daha köşeli bir hal alması insanı aslında konserin içinde baştan sona bir rejinin içerisinde bir teatral bir performansa da sürüklüyor. O yüzden böyle salt bir müzik performansı yapmaktan daha öteye bir teatral bir performansa doğru da gitmesi kendi açımdan oldukça etkileyici, çünkü ben de disiplinler arası çalışmaları çok severim. Hani hatta bu anlamda bir sanat topluluğu da kurmuş birisi olarak, yeni bir sanat formu arayışında bir sanatçı olarak benim için çok besleyici ve ilham verici olduğunu da söyleyebilirim.
1: Harika, madem sözü açıldı lütfen o yapıdan da söz edin.
2: Elbette, memnuniyetle. Mod Art Collective adında kolektif ve katılımcı sanat üretimi yapılması amacıyla ben yeni bir sanat formu inşa etmek üzere bir topluluk kurdum. Bugün yaklaşık 200-250 kişilik bir ağımız var. İçinde sanatçıların, sanatseverlerin olduğu, farklı meslek gruplarından insanların olduğu. Aslında çok hani güzel sorular da alıyoruz son zamanlarda. Mesela operayla farkı nedir bu disiplinler arası sanatın diye soranlar oluyor. Ben hemen bu anlamda genel üretim tarzımızı açıklayayım. Biz
1: Lütfen.
2: Bir tema etrafında sohbet etmek üzere buluşuyoruz. Bir tema, örnek veriyorum, işte hafıza veya sınır, işte gölge olabilir. Bu tematik sohbetlerde sanatçılar ve sanatseverler bir arada bir süreliğine sohbet ediyorlar. Yaklaşık işte 10 buluşma, 15 buluşma, 20 buluşma. Bir yandan da bu tematik sohbetlerin içerisindeki konuların ilhamı ile sanatçılar üretimlerini gerçekleştiriyor. Bunlar her disiplinde olabilir. Yani bir performatif sanat da olabilir, bir enstalasyon da olabilir, bir resim olabilir, bir heykel olabilir. Yani görsel, işitsel ve performatif tüm sanatları içine alan bir üretim biçimi olarak aslında önerdiğimiz bir form bu. Mod adını verdiğim bir form. Ve bunları en sonunda bağlam kurarak bu eserleri bir kurgu, bir reji içerisinde performe etmeyi amaçlıyoruz. İlk performansımızı da hafıza temasında ürettiğimiz bu bir kara kutu mu modunu Ekim ayında yapmayı planlıyoruz.
1: Harika.
2: Şu an eserlerimizin büyük bölümü hazır, bağlam kuruldu, tematik sohbetler çok ciddi bir arşiv ve dokümantasyonla tutuldu ve yavaş yavaş artık kendini gerçekleştirecek, kabuğunu kıracak noktalara doğru gitmesine umut ediyoruz. Benim de bir taraftan da öyle bir dünyam da var diyebilirim.
1: Çok güzel.
2: Büyük bir heyecanla sürdürdüğüm bir taraf.
1: Tebrik ederim. Gerçekten heyecan verici. Lütfen bizi haberdar edin.
2: Ne mutlu.
1: Performanstan duyuralım radyomuzda. İlgi duyanlar katılsınlar, parçası olsunlar dilerlerse.
2: Peki. Ne mutlu, ne kadar incesiniz. Çok sağ olun.
1: Ne demek? Sanat dediğimiz sınırları esnetmek, farklı şekilde düşünmek. Konserin repertuarını seslendirirken, kişisel olarak hissettiklerinizden söz ederken şöyle düşündüm. İnsanın en ilkel kodlarından en rafine kodlarına uzanan bir yolculuk canlandı gözümde. Dolayısıyla
2: ne güzel, ne güzel bir tabir.
1: Sizin de bu girişiminiz Modart bu anlamda eminim ilham veren, kafalardaki sınırları esneten, yaratıcılığı körükleyen bir çalışma olacaktır. Şimdi
2: ne mutlu, ne güzel özetlediniz.
1: Bu konserde size piyanoda devamlı eşlikçiniz olan piyanist Gülce Sevgen eşlik edecek. Arp'ta İlayda Sezen, perküsyonda Miraç Biçer ve Mehmet Çınar Yılmaz. Doğru değil mi?
2: Evet, çok doğru. Çok tamam. Kıymetli sanatçılarla yine bir aradayız.
1: Harika.
2: Çok doğru.
1: 8 Haziran Pazartesi günü Devlet Çok Sesli Korosu'nun İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 8'de başlayacak olan konserini izlemek isteyenler nereden bilet alsınlar?
2: İstanbul Devlet Opera Balesi'nin festivalinin duyurulduğu biletini al sitesinde bizim konserimizi de bulabilirler.
1: Tamam.
2: Biletini al üzerinden biletlere erişebilirler.
1: Biz de sizin davetliniz olarak bir dinleyicimize bir davetiye vereceğiz. Onu da bir yarışma yapacağız hem duyurularımızla birlikte. Onu da bu vesileyle duyurmuş olayım dinleyicilerimize.
2: Çok kıymetli. Tüm İstanbulluları bekleriz.
1: Umuyorum harika bir konser, dolu dolu bir konser olacak. Hem sahne üstündekiler hem de seyirci koltuklarında oturanlar için. Eklemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mı kapatmadan önce?
2: Çok teşekkür ederim. Herkese koroyla, çok seslilikle, birbirini dinlemeyle, koro kültürüyle, gerek sohbet ederken, gerek şarkı söylerken, gerek müzik yaparken, koro dinamikleriyle, çok seslilik dinamikleriyle bir yaşam, bir düşünce biçimi dilerim.
1: Çok güzel. Devlet Çok Sesli Korosu sanatçılarından Cem Değirmen telefon hattımızdaydı. Aurora konseriyle ilgili verdiği bilgiler için kendisine çok teşekkür ederim. Harika bir konser diliyorum Cem size.
2: Çok teşekkürler davetiniz ve bu güzel yayınınız için. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Borusan ailesine sevgiler, selamlar.
1: Çok teşekkürler.
0: Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik Özel. Konser Rehberi.
1: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu, 8 Haziran Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora.
0: Davetiye kimin?
1: Bu konseri Borusan Klasik ve Devlet Çok Sesli Korosu'nun davetlisi olarak dinlemek isteyen bir dinleyicimize iki kişilik davetiye armağan edeceğiz. İşte sorumuz. Konserin başlığı olan Aurora ne anlama gelmektedir? Soruyu tekrar ediyorum. Konserin başlığı olan Aurora ne anlama gelmektedir? Cevaplarınızı iletişim bilgilerinizle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine bekliyoruz. Doğru cevabı gönderen dinleyicilerimiz arasından kura ile belirleyeceğimiz bir şanslı dinleyicimiz, Devlet Çok Sesli Korosu'nun 8 Haziran Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde vereceği konsere 2 kişilik davetiye kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

go, go,

Yeah.

fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.
1: Konser Rehberi.
2: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu, 8 Haziran Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora.
3: Davetiye kimin?
2: Bu konseri Borusan Klasik ve Devlet Çok Sesli Korosu'nun davetlisi olarak dinlemek isteyen bir dinleyicimize iki kişilik davetiye armağan edeceğiz. İşte sorumuz. Konserin başlığı olan Aurora ne anlama gelmektedir? Soruyu tekrar ediyorum. Konserin başlığı olan Aurora ne anlama gelmektedir? Cevaplarınızı iletişim bilgilerinizle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine bekliyoruz. Doğru cevabı gönderen dinleyicilerimiz arasından kurayla belirleyeceğimiz bir şanslı dinleyicimiz, Devlet Çok Sesli Korosu'nun 8 Haziran Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde vereceği konsere iki kişilik davetiye kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Müzik Mutfağı'na ve Gurme Müzik Köşesi'ne yeniden hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, Rus besteci Scriabin büyük bir Chopin hayranıymış ve Chopin'den çok etkilenmiş. İlk piyano eserlerini ateşli bir hayranı olduğu Chopin tarzında besteleyen Scriabin hakkında birkaç şey söylemek ister misin bize?
1: Sadece Scriabin değil, daha birçok besteci piyano müziğinde halk ozanı Chopin'i örnek alır. Chopin'in kadar piyanoyu iyi tanıyan birine örnek almak
0: tabii
1: da çok
0: ki,
1: doğal.
0: Değil mi?
1: Scriabin'in müziği çok renkli. Ben de çok geç keşfettim Scriabin'i. Vladimir Horowitz'in kayıtları sayesinde bayılıyorum da. Her ayrıntıda farklı bir renk yansıtıyor. Hatta piyano klavyesini renklerle açıklamayı bile denemiş. Farklı dönemlerde beslediği eserler bir araya geldiğinde Scriabin'in repertuarı müthiş bir çeşitlilik gösteriyor. Scriabin Chopin'i genç yaşlarda örnek almış ama son dönemlerinde çok farklı bir noktaya ulaşmıştır. Sürprizlerle doludur eserleri Scriabin'in.

0: Peki pek kıymeti bilinmemiş bir besteci midir Scriabin?
1: Scriabin kuşkusuz Rusya toprakları üzerinde yetişmiş en farklı bestecidir. Ama hem ondan yana olanlar hem de rakipleri onu kıyasaya ki her besteci olan şey bu. Müziğe getirdiği yenilikler yüzünden kınanmıştır.
0: Evet,
1: eleştirilmiş. İlk dönem eserleri sulandırılmış Chopin diye söylenir.
0: Kolay değil mi bu şeyi atmak ona, karalamak?
1: Müziğe yeni bir içerik kazandırmak isteyen Scriabin'in geç dönem piyano eserleri ise felsefi yaklaşımı nedeniyle yine eleştiriye uğramıştır.
0: Evet, ne yapsa yaranamıyor.
1: Çaykovski birinci piyano
0: evet.
1: konçertosu.
0: Bu çalınmaz.
1: Evet.
0: Ama gene de kimse Scriabin'in Rusya'daki gücünü inkar edemiyor. Değil mi Burçin? Günümüzde Scriabin hak ettiği ilgiyi sen de dedin demin. Ben de keşfettiriyorum. Görmeye başlamış. Şu anda birçok piyanist onun eserlerini yorumluyor. Ünlü orkestralar onun senfonilerini çalıyor. Yaşamanın son döneminde yarattığı değişim ve atonal müziğe geçiş yaparak yaşadığı dönemde başlayan modern müzik akımına da yön veren çok önemli bir devrimci müzikçidir Scriabin.
1: Kesinlikle.

Piyanist besteci kimliğiyle ön plana çıkan Scriabin'in yazdığı eserlerin büyük çoğunluğu solo piyano için. Scriabin yaşamanın gençlik döneminde çok sayıda konser veren bir resiter piyanisti olmuş. Bu dönem yaptığı çalışmalar sırasında maalesef bir şanssızlık sonucu sağ elini sakatlamış ve bir süre için sağ elini kullanamaz hale gelmiş. Ama bu durum yıldırmamış Scriabin'i, müzik yazmaya devam etmiş ve yalnız sol elle çalınan bir prelüdü tamamlamış. Bu prelüt bu dönemde yaşadığı sorunun, onun ruhunda yarattığı derin üzüntünün dinleyiciye tam olarak hissettiren bir prelüt. İstersen şimdi bu prelüdü dinleyelim, sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.

0: İlginç değil mi bu Solel Prelüdü? Ha? Çok güzel bir parça
1: Zor,
0: gerçi.
1: zor da. Çok
0: Zor
1: zor.
0: değil mi? Çok
1: Evet.
0: zor. Burçin Skryab'in 43 yıllık ömrüne her biri ayrı bir değer taşıyan 74 adet eser sığdırmış. Solo piyano için 10 tane sonat bestelemiş. Bu sonatların içinde 3 numaralı fa diyez minör sonat günümüzde piyanistlerin sık sık repertuarına aldığı favori sonatlardan biri ve sonatın başlığı biliyorsun ruh halleri. Bu sanat hakkında biraz bir şeyler söyler misin bize?
1: Adından da anlaşılacağı gibi değişkenlik gösteren atmosferi ve geniş renk yelpazesi ile dinleyeni etkiliyor. Hastalıklı bir ruh hali ile başlayan sonat ruhsal gelgitlerle doluyor.
0: Zaten ismini koymuş ruh halleri değil mi? Sonatın üçüncü bölümü Andante dinleyene Chopin'in noktürnlerini anlatan, hatırlatan bir huzur veriyor yazıyor notlarda. Hiç doruk noktasının olmadığı ve sakinliğin bozulmadığı bu bölümü Scriabin'in 3 numaralı fa diyez minör sonatının Chopin'in noktürnlerini hatırlatan o huzurlu bölümü piyanist Vladimir Ashkenazi'den dinleyelim. Sonra sohbetimize devam ederiz.

0: Şurası garip. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce müzik dünyasında Schönberg ve Stravinsky ile birlikte 5 devrimci besteci arasında sayılan Scriabin savaş sonrasında unutulmuş. Hatta biraz fazla unutulmuş. 1960'lara kadar kimse onun eserleriyle bile ilgilenmemiş. Bazı orkestra eserleri dışında yalnızca çalgısı piyano için besteler yapan Scriabin Opus 20 ilk ve tek piyano konçertosunu 1896-97 yıllarında yazmış. Bu eserin 19. yüzyıl sonu Alman romantizmin karmaşık özelliklerini kavrama yönelik bir çalışma olduğu söylenir. Ancak son derece kısa bir sürede yazılmış olmasına rağmen bestecinin erken döneminin en göz alıcı eserlerinden biridir piyano konçertosu. Neler söylemek istersin Scriabin'in piyano konçertosu hakkında?
1: Bir kere şöyle söyleyeyim.
0: Çaldın mı sen? Önce onu sorayım.
1: Ya o kadar çok istediğim eser var ki çalmak istedim. Ben bu eseri çalıştım. Fakat bu eserin notalarını bir türlü getiremedik Türkiye için. Telifler oluyor, bilmem ne oluyor. Yani hakikaten çalınması gereken. Çünkü aslında çok parlak bir piyano konçertosu gibi gözükmüyor bu eser. Orkestranın da çok yoğun olduğu. Orkestranın da inanılmaz bir senfoni tadında bir eser. Kemanlar mesela ilk girişteki ya da piyanonun çok naif bir girişi var. O yani inanılmaz güzel bir konçerto.
0: Tabii ki.
1: Chopin'a olan hayranlığından dolayı işte bu temalar. İkinci bölüm birinciden farklı olarak Fa diyez majör tonunda dingin bir temayla açılıyor. Bölüm boyunca bu temanın 4 ayrı varyasyonu duyuluyor. Son bölüm birinci bölümün açılışındaki temada yer alan ana motifi kullanan bir rondodur.
0: Ya ne kadar çeşitli değil mi?
1: Evet. Bu bölümün hem melodik yapısının hem de orkestrasyonun özellikle Rus beşlerini anımsatan bir karaktere sahiptir.
0: Evet. Gerçekten demin dedin hem piyanistik özellikleri hem de sağlam yapısı açısından son derece de önemli bir piyano konçertosu değil mi? Dilersen şimdi bu eseri piyanist Vladimir Ashkenazi'den dinleyelim. Sanatçıya Lori Mazel yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

0: Borusan Klasik.
1: Evet, Scriabin'in Fa diyez minör, biricik piyano konçertosunu dinledikten sonra bence biraz daha Rus coğrafyasında kalalım. Burç'un besteciliğinin yanında virtüöz bir piyanist olan dostumuz Rahmaninov çok takıntılı bir insanmış. Verdiği konserlerde ortalığı kasıp kavururmuş. Konser bitince genellikle mutsuz tavırlar sergilermiş ve etrafında huzursuz edermiş. Şöyle dermiş: bu konseri mahvettim, bu konseri mahvettim diye kendi kendine dövünürmüş. Etrafındakiler de aman efendim olur mu öyle şey tabii. Fevkaladeydi konseri, nasıl mahvetmiş olabilirsiniz deyince, nasıl fevkalade olur, o noktayı kaçırdım dermiş. Sence Rahmaninov'un kaçırdığı o nokta neresi? Ben çok merak ettim. Her konserde mi kaçırır insan o noktayı? Yoksa Rahmaninov'un yaptığı gibi çalışından memnun olmama hali, yoksa böyle bir artistik davranış mı bu?
2: Artistik davranış olmadığını düşünüyorum. Hı-hı. Bence işte o zirveyi, önceden belirlediği zirveyi kendine göre yakalamadığını
1: kaçırdı
2: düşünüyorum.
1: Evet. Kaçırdım.
2: Ki ben de öyleyimdir. Mesela çok çok iyi pasajlar gider. Fakat istediğim en güzel...
1: Gel de bana sor diyorsun
2: işte
1: değil mi?
2: İşte böyle olmadı mı benim kafam da takılır yani. Bütün konser çok normal bir şey ya. Yani bir de Rahmaninov'dan bahsediyoruz yani.
1: Tabii.
2: Dünyanın en iyi piyanisti evet. Bence bestecisi.
1: Bu kadar bırak diyorsun, beğenmesin, dövünsün. Evet, ha? Etrafılarındaki kendini
2: de. Kendisini eleştirmesini bence doğru buluyorum.

0: Çaykovski'den sonra en duygusal müzikleri yazan Rahmaninov, eski Rus özlemiyle çağdaş fikirleri kaynaştırmış piyanist olarak da uluslararası üne kavuşmuştu. Hepsi de minör tonda 4 piyano konçertosu yazan Rahmaninov, piyano bestelerine önem vermesine karşın violonsel için de birkaç eser yazmıştır. Ve yaratıcılığının tam zirvesinde olduğu 1901 yılında Opus 19 violonsel sonatını bestelemiştir. Neler söylemek istersin bu eser hakkında?
1: Aslında Rahmaninov ikinci piyano konçertosu aynı zamanda violonsel sonatını yazıyor. İlk çalışında piyano partisini kendisi çalmış. Eser çok beğenilmiş.
0: Hayret bir şey.
1: Bütün müzikal düşüncesini piyanoya aktaran bir besteci Rahmaninov. Bu yüzden violonsel sonatında da piyanoya önemli görevler vermiş.
0: Evet, ön plana çıkıyor çok.
1: Ama kendine özgü romantizmini ortaya çıkaran pasajlarda da violonseli öne çıkarmış.
0: Gerçekten çok güzel bir denge var. O zaman dinleyelim bu sonatı.

Evet, 20. yüzyılın ilk yarısında çağının en büyük virtüozlarından biri olarak ün kazanan besteci Rahmaninov'un violonsel sonatının olağanüstü tınıları kulaklarımızda dolaşırken biz de soluklanmak için açık büfe köşemize gidelim.

0: Evet, buradayız. Açık büfe köşemizdeyiz. Sevgili dinleyenler, müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe'nin bu sabahki müzik menüsünden seçimi yine sevgili program ortağım Burçin Büke yapacak. Burçin, ruhunu müzikle besleyen radyo dostlarını bugün hangi farklı lezzette buluşturuyorsun?
1: Cello Project, piyano, violonsel ikilisinden Piazzolla'nın Soledad adlı parçasının düzenlemesini sunmak istiyorum.
0: Yine güzel bir seçim ama önce sırada Açık Büfe soruları var. En çok hangi hocanın sesi kulağındadır?
1: Bernhard Ebert, Almanya'dan.
0: Hangi besteci seni rüyalarında bile rahat bırakmıyor?
1: Rachmaninoff.
0: Burçin, yaşamın filme çekilseydi seni hangi aktörün oynamasını isterdin?
1: Cüneyt Arkın. Yok, şaka yapıyorum. Herhalde
0: Bruce Willis.
1: Yok, Robert De Niro falan isterdim.
0: Öyle mi? Açık büfe sorularıma içtenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Şimdi dilersen sevgili dinleyicilerimize yavaş yavaş veda edelim. Veda ederken de senin bizim için seçtiğin açık büfe tadımlıyla baş başa bırakalım dinleyicilerimizi. Sevgili dinleyenler, program ortağım Burçin Büke ile birlikte müzik mutfağımızın kapısını bugünlük yavaş yavaş kapatıyoruz. Borusan Klasik'te yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Konser Rehberi.
1: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu, 8 Haziran Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora.
2: Davetiye kimin?
1: Bu konseri Borusan Klasik ve Devlet Çok Sesli Korosu'nun davetlisi olarak dinlemek isteyen bir dinleyicimize iki kişilik davetiye armağan edeceğiz. İşte sorumuz. Konserin başlığı olan Aurora ne anlama gelmektedir? Soruyu tekrar ediyorum. Konserin başlığı olan Aurora ne anlama gelmektedir? Cevaplarınızı iletişim bilgilerinizle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine bekliyoruz. Doğru cevabı gönderen dinleyicilerimiz arasından kura ile belirleyeceğimiz bir şanslı dinleyicimiz, Devlet Çok Sesli Korosu'nun 8 Haziran Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde vereceği konsere iki kişilik davetiye kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

Borusan'la sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Cinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büküyle Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Berlin Classics etiketiyle yayınlanan Chef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası'nın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Camille Saint-Saëns'ın tüm konçertolarını genç solistlerle kaydetme projesinin 3. albümü olan bu kayıtta bestecinin Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosu, Opus 33 La Minör 1. Violonsel Konçertosu ve Hayvanlar Karnavalı başlıklı yapıtı seslendirilmiş. Hayvanlar Karnavalı'ndaki solo piyano partilerini iki genç Türk piyanist Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, bu albümden sizlere dinletmek istediğim ilk örnek Saint-Saëns'ın Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosu. Solist Çin'de dünyaya gelip ilk piyano eğitimini ülkesinde alan, sonrasında Amerika'da Juilliard Müzik Okulu'ndan mezun olup hızla kariyer basamaklarını tırmanmakta olan piyanist Yilan

Camille Saint-Saëns'ın Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosunu dinledik. Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanist Yılan Zhao seslendirdi. Aynı albümde yer alan bestecinin Opus 33 La Minör 1. Viyolonsel Konçertosunu seslendiren viyolonselci Hayoung Choi 2022 yılında Kraliçe Elizabeth yarışması birinciliği sonrasında dünyanın önemli sahnelerinde aranan bir solist konumuna gelmiş. Sanatçının yorumundan şimdi Saint-Saëns'ın Opus 33 La Minör 1. Viyolonsel Konçertosu'nun son bölümünü dinliyoruz.

Camille Saint-Saëns'ın Opus 33 La Minör 1. Viyolonsel Konçertosu'nun son bölümünü viyolonselci Hayoung Choi seslendirdi. Kendisine Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Sevgili dinleyiciler, programımızda son olarak Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı'nı dinliyoruz. Yapıttaki iki solo piyano partisini adlarını giderek daha sık duymaya başladığımız genç piyanistlerimiz Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev çalıyor.

Camille Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı'nı dinledik. Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanistler Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası'nın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Konser Rehberi.
1: 21 Mayıs'ta başlayan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, opera dünyasının başyapıtlarını ve sevilen bale eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 10 Haziran'a kadar devam edecek olan festival kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu, 8 Haziran Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Şef Burak Onur Erdem'in yöneteceği ve saat 20'de başlayacak olan konserin başlığı Aurora.
2: Davetiye kimin?
1: Bu konseri Borusan Klasik ve Devlet Çok Sesli Korosu'nun davetlisi olarak dinlemek isteyen bir dinleyicimize iki kişilik davetiye armağan edeceğiz. İşte sorumuz. Konserin başlığı olan Aurora ne anlama gelmektedir? Soruyu tekrar ediyorum. Konserin başlığı olan Aurora ne anlama gelmektedir? Cevaplarınızı iletişim bilgilerinizle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine bekliyoruz. Doğru cevabı gönderen dinleyicilerimiz arasından kurayla belirleyeceğimiz bir şanslı dinleyicimiz, Devlet Çok Sesli Korosu'nun 8 Haziran Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde vereceği konsere iki kişilik davetiye kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.
2: Herkese merhaba. Borusan Klasik'te genç klasik kuşağında Perdedeki Notalar programına hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Saat 24'e kadar mikrofonun başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Perdedeki Notalar'da bugün konuğumuz gezegenimiz. Our Planet, Türkçe'ye çevrilen adıyla Gezegenimiz, 2019 yılında izleyicisiyle buluşan bir belgesel dizi. Alastair Fothergill ve Kit Sholey'nin yapımcısı olduğu belgeseli, Sir David Attenborough'un benzersiz anlatımı eşliğinde izliyoruz. Yapımın müzikleri ise ünlü film müziği bestecisi Stephen Price imzası taşıyor. Çekiminin 50 farklı ülkede yaklaşık 4 yıl sürdüğü ve 600'den fazla ekip üyesinin görev aldığı belgeseli kelimelerle nasıl tarif edebilirim gerçekten bilmiyorum. Ama eminim ki bu belgeler bizleri hayran edecek ve hayrete düşürecek. Stephen Price ise orkestrayı tıpkı bir ayna gibi kullanarak gezegenimizin suretini ilmek ilmek notalarla buluşturuyor ve yansıtıyor. Hoş geldiniz.

Perdedeki Notalar stüdyosunda Gezegenimiz belgeselini ve müziklerini konuk ediyorum bugün. Yapım, doğal yaşamın çeşitliliği ve iklim değişikliği gibi konulara odaklanıyor. Gezegenimizin ulaşabildiğimiz en derin noktasından en tepe noktasına kadar bir yelpazedeki ev sahiplerini görmemize ve tanımamıza olanak sağlayan bir yapım. İzlerken kendi kendime, dünya gözüyle tanık olabildiğim için kendimi çok şanslı saydığım sahneler, yaşam mücadeleleri ve alanları gördüm. Tabii aynı zamanda sebep olduğumuz büyük tahribat da aynı şekilde bir tokat gibi yüzüme çarptı. Aynı sistemin bir parçasıyız, aynı şekilde yaşam mücadelesi veriyoruz. Doğa gördüğü bu zarara rağmen tüm mucizeleriyle taşı yararcasına hayatta kalmak için mücadele veriyor ve büyüleyici bir içgüdüyle hareket ediyor. Yıkıma karşı hayatta kalmaya çalışıyor. Daha fazla yıkmadan, dökmeden, zarar vermeden. Bizlere ilham ve örnek olacak çok fazla şey var ve ona rağmen değil, aslında çok geç olmadan onunla var olmamız gereken bir sistem. Tıpkı bir yapboz gibi tüm parçaların birbirini tamamladığı bir sistem.

0: Perdedeki notaların bugünlük sonuna gelmiş bulunuyoruz. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler varsa, perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Sizlere veda etmeden önce, belgesele sesiyle hayat veren Sir David Attenborough'un bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçek şu ki, doğal dünya değişiyor ve tamamen o dünyaya bağımlıyız. Yemeğimizi, suyumuzu ve havamızı sağlıyor. Sahip olduğumuz en değerli şey ve onu savunmamız gerekiyor. Ben Beste Su Bayramoğlu. Herkese iyi geceler ve tatlı rüyalar.
1: Perdedeki notalar.
2: Perdedeki notalar.
1: Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.

0: sevgilisi.
1: Bu işten pek çok memnunum kalbim. Aşkla dolacak kalbim. Sevdayla aşkla dolacak kalbim.

kucağında bir padişahında kuş.

0: Söyle söyle izinir.
1: Söyle söyle izinir. Söyle söyle izinir. Söyle söyle izinir. Söyle söyle izinir. Söyle söyle izinir.